perde perver goli ketildi. Yaram bir gona az maram idi. Paru ve vakte doğru sildi. Tu ey hudaye mehrabu, eşve mena be man resul, be hakkı bana.